Ne dodam. Yine zaman bu günlerin doğaçı camalı var. Ne zaman bu varar sonra bu hocayı bilmeden sahibi maksatım. Şimdi can onu ne yapayım önce ne kadar. Kutu kanıma bu içi.